Bete baba changi sin sunu bro sermon sima no twiyem o mala mar sin sunu na jafoni ni faari dande nanne islayo loose.